0: selingkuhan. Kamu kira kamu ganteng mana sama aku? Ganteng kamu.
1: Kocak lu.
0: Tukang selingkuhan.
1: Putus.
0: Hari ini kita putus. Putus. Putus sampai di sini aja.
1: Kocak geblung tekel temanan kira.
0: Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin